0: fost.
1: Ari Mobile Center. Gani hiç Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone'a 513.900 lira off. İsk Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone'a 349.900 lira off. Mobile Center. Samsung'i paştona kanlar kırıla hayastanum.
2: Govast, Radio Avrora'yı yeterum. 25 10 07.